Yes, amakuru rero avuga yuko uyu muhango ugomba kubera muri Donald Trump cyangwa se Donald Jean Trump Institute of Peace. Rero aha ngaha ngo ni mu nyubako yahoze yitwa Institute of Peace. Yaje kwirukanwamo abakozi bose bakoraga muri iyi nyubako, ndetse hanakurwaho ingengo y'imari bagombaga kuzahabwa. Ibi ngibi rero bituma uyu mugabo ngahita yigarurira iyi nyubako. Nyuma yo kuyigarurira rero avuga ati umuhango wo gusinya hagati y'u Rwanda hakajyaho amasezerano y'amahoro ugomba kubera muri iyi nyubako yamaze kuba inyitirirwa.